havallik baykuşa. Arka kabara kantipor dayniku bitri panamaç hapiye kuşa razmetik dal haru yu tabi prokop kuşamayma yektama ubiye kasın bipad vevastapın kalagi sarkarde şrut zutalde kare kubare mapani kabara çhapiye kuş havani rahat punasthapana ra punar nirman ma sahagarna ahtdal ku apil bari ku kaitatri samudaya harunay pani sahayuka lagi apil gare kahun ani arko khabar asra trasma apanta kuzde sirshakma bimal khati

0: τα έχουμε προβλήσει και να υπάρξουν και τη χαρακτική πόλη και ομάδα μαζί και αν δεν τα βάρετε παραπάνω βαριά
1: χαζόμενα. Gorda gireceği cisti şomik kucivanma, kisem kucivanma, biyavasayır kucivanma, udurgiyor kucivanma, bidatiyor kucivanma, bir türlü baba parçası. Yoksa sana niti niyem namilla, yine. Dene gorda diskarneze hamiyeceği Lamali azadiri poline ismadiri adiyan gorina romadize plastu sakine bidi halibayazan matruna gusulcunca tu sosla kosarize amili çiyen gara soktu da bana hiri sam yu polishima çiyen gorira matriu yu sab bigurale ifek goni vanira diskanaci tu polishi Kurang warna kalau izami, tapi ada bila je ambil jano, benda warni biru tu sedap so.
0: Kamu kasih tiba hari bisnya, ada kamsa pun bayar, tapi bisnya mana? Bisnya pasir benda mana? Azit tu santus kimilah kasihnya, mili pasir ramu dari mana ramu ada. Ani tüstü bekli şamşatma taba şamşatıma şamşatıma buğda keri. Müsüste ödüğüra bevasaya çatırama. Ramro gamla ola gitar maynama. Kei sursar kei şuruad bayşakı. Ataba azı samelaksa tabela ramro. Tu bata bana ona kolay gelmedi.